0: Erdem, tam satan var mı?
1: Beyler, tam benim çeneye yanıyor, 50 bin dolarlık.
0: Tamam, bana satacaksın abi.